0: FM.
1: Sumahara FM. FM.
2: Sadece sevmeyi bilenler için söylüyorum. Seviyorsanız Allah'ına kadar. Seviliyorsanız Allah'ına kadar.